bakışını unuturken ben de kavuşmak demiştim hasretlere inat. Ateşe ve suya söz geçmez artık. Yel taşımaz sesimi. Uğultular cehennem kasvetidir. Her sokak kör bir karanlık. Oğul oğul neyleyim ben böyle günü? Har savurur yüreğimi volkanlar gibi. Şimdi yokluğunu düşünmek öldürür beni. Şimdi seni özlemek.

gündeydi. Kanatlandı göksümdeki tomurcuk. Kırmızının yüzlerce tonunu gördüm. Munzurum seyrime düştü. Sohbetimi çığlıklar böldü. Ağladım. Rüzgarın serinliğine bıraktım saçlarımı. Hüzünlü bir şarkıya eşlendim. O saklı mekanları yaz bürüdü. Gül biraz diyemedim. Ben hatıralara küstüm. Ben her şeye. Ve zaman acıdan yana çıktı.

0: gibi sevdalım. Özlemin yangın yeri. Ben yanıp tutuşanım. Ben yanıp tutuşanım.
1: İlaç gibi radyo.

0: Ondan haberim yok.
1: Tarafsız, saygılı, ölçülü
2: 95.5 Star FM.

kimselere diyemedim benim derdim.

0: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351-8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Tarafsız, saygılı, ölçülü
0: 95.5 Star FM.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
4: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres: Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

ben aşkın erbabıyım. Hasret çeke çeke yoruldum be usta. Halden bilmez bir vefasızın turabıyım. Yar yolumda boyun büke büke yoruldum be usta. Kaderime isyan etmiyorum haşa. Sabır tesbihi çeke çeke geldim bu yaşa. Aşk derdinin dertlisiyim, gerek yok telaşa. Gözümden yaş döke

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
2: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Sohan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
3: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 9799, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 2265, 351 2265, 0533 204 1525. Otogar Şube 0432 351 1565, 354 2975, 354 2769 Erciş.
1: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş. Pasta Lov. Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pasta Lov, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
4: Silahtaroğlu güvencesiyle tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
5: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
4: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
5: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
4: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
5: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi Ziraat Bankası önü Erciş.
6: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0500 532 605 52 65.
7: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
8: Tarafsız, saygılı, ölçülü
7: 95.5 Star FM.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş de hizmetinizde.
1: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
3: Tarafsız, saygılı, ölçülü
2: 95.5 Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Silahtaroğlu güvencesi ile tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
3: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
2: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
3: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
2: İrtibat telefonlarımız 0530 825 7757, 0530 829 49 19.
3: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi, Ziraat Bankası önü Erciş.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2: Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Star FM, Star FM.

Alem Radyo Star dinliyor.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
2: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Solhan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
3: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 97 99, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 22 65 351 22 65 0533 204 15 25 Otogar Şube 0432 351 15 65 354 29 75 354 27 69 Erciş.
4: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
5: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 9298, Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351-8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Star FM, Star FM.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
3: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Vanyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon: 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
6: İlaç gibi radyo.

0: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.
1: Ey güzel hemşerim, canım ciğerim, arkadaşım, emmim, dayım, yegenim. Sana candan selam, gönülde hürmet. Sen içerimdeki gurbet, yüreğimdeki hesret. Sana kurban olayım, ögünde öleyim. Sestirem ya sen gel ya da ben gelim. İstersen herif ol, istersen esketek, istersen ihtiyar ol, istersen bebek. Sen anam, sen bacım, sen kardeşim, sen dedem, sen nenem, sen yoldaşım. Sana kurban olayım, ögünde öleyim, sestirem ya sen gel ya da ben gelim. Eller beg efendi demiş, Nedim, senin ola değişini isterim. Sen bir yanda, ben bir yanda, ey de gir. Bir arada olak diye sestirem. Sana kurban olayım, ögünde öleyim, sestirem. Ya sen gel, ya da ben gelim. Sen bensem, ben de senem. Bizik, el olamazık. Eğer uzak kalırsan, çok çok yazık. Senin ne kadar sevdiğimi bilirsen. Çünkü sen Erzurumsen, Erzurumlusen. Sana kurban olayım, ögünde öleyim. Sestirem, ya sen gel, ya da ben gelim.

Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
3: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
2: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
5: İlaç Gibi Radyo.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Silahtaroğlu güvencesi ile tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
3: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
2: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
3: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
2: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
3: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi Ziraat Bankası önü Erciş.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon: 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
6: Star FM. Star FM.

0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr. Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
2: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Star FM. Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
5: Araz Beton Erciş'te, TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 5265.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: Starifan, Starifan.
1: Şimdi tamam. Şimdi isterseniz hepimizin bildiği bir halk türküsü söylerim mi? Odam kireç tutmuyor. Söylerim mi onu? Peki.

Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlaç Gibi Radyo.

apaçık bir meydan okuyuştan geldik. Geldik bugüne şarkılar sabahına, alnımız ak. Tarih kadar bir uzun yürüyüşten geldik. O günden yazdık güncesine kalbimizin. Aşk ve ayaklanışı sınadık ateşte. Sınandık yenilgi ve zaferde, saklımız yok. Çıktık dağlara bir düş sıcağında, sesine kavuşan ırmak akışında. Aktık vardiyalara, alanlara, aktık o ihtilal ırmağına. Ah etmeden sığdık ölüm çığlığına. Çığlıklardan geldik bu ay tutulmasına. Geldik ve yer açın dedik alanlara, sıra dağlara. Ey sağır gök yırtıl karanlığından, ey uçurum karanlığı gece yırtıl, yırtıl ve yer aç şarkımızın sabahına. Ay düşer gecesine muzurun, parçalanır. Mağmasında bir halkın çığlığı yanar. Ve rüzgara dağılan kuşlar birikir koyaklarda. Sıra sıra bir dağ kanıyorken geldik o sonsuz kekik kokusuna. Dorukları şimdi kan ile boran munzura.

Menekşe sabahların yurduna geldik. Turnaların semahı Munzur dağlarına. Sonrası Haydaran'dı bu dağların tarihi. Dağlara durmadan dağlara çıkmaktı. Kan ile yangındı devran. Bıra serbama vahtı merdaino demekti yeni baştan. Süngülenmekti göksünün güneş kokan yerinden. Onar yüzer ateşe verilmek, ahvetmeden yanmaktı. Ağaç kökü yemek, gözyaşını unutmaktı. Top ateşiyle parçalanmaktı mağaralarda. Yenilmek, durmadan yenilmekti ama dersin diyebilmekti yine de. Dağ dağ vuruluyorken o dağ çocukları, dağ dağ kanıyor şimdi Munzur ırmağı.

yarasına munzuru. Ahını taşıyorken tarihten kovulmuşların bir meri keklik, varsın yok saysınlar diyor bu kekik kokusunu. Biz ki öğrendik yürüdüğü yere varır insan. Ve avunmasın dedik ağrımız, alnımız ak. Daha söyleşeceğiz, tetik dursun kalbimiz. Daha söyleşeceğiz, tetik dursun kalbimiz.

0: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Solhan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
1: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 97 99, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 22 65, 351 22 65, 0533 204 1525. Otogar şube 0432 351 15 65, 354 29 75, 354 27 69 Erciş.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
5: Star. Doğru karar.

0: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.
1: Uzun yol şoförüyüm hemşerim. Kamyoncuyum senin anlayacağın. Bir yarime hasretim, bir de şafak uykusuna. Arabamı sorarsan, markası aman da aman. En fazla yaptığı sürat 85. Tuh lan, tuh lan, şimdi sollayıp geçti bir Mercedes. O ne fiyaka, o ne caka. Mübarek yürümüyor da uçuyor be. Bizse rampa yokuş. Ha babam de babam. Ne yol kısalır, ne mesafe daralır. Sanırsın ki kaplumbağa, kaplumbağayla yarışta. Ağır, aksak, kum saatinde yürümeler. Asılı kalmıştır zaman sarnıcında tüm vakitler. Anandan emdiğin süt burnundan gelir. Kaç tövbede tövbeni bozarsın. Vurdukça hayallerinle kendini yeni yollara basarsın gaza. Egzoz dumanından ciğerler fora. Hayat teknesinde umurunda mı alabora? Kah uzun yakarsın farları, kah kısarsın. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur muhabbetine. Yediğin küfürler, ödediğin cezalar cabası, miras değil, alın teri hatırası. Günlerce yük bekleme faslı, gidiş ve dönüşün ikiz kardeşliği, katlanılmazlık bir yana, çekilmez, tahammülsüz eziyet, sefilliğin daniskası. Şoförsün sen arkadaş, bas gaza, korksun yollar senden, lakin ayrı bir tat, ayrı bir alışkanlık sersefilliğin lüksünde. Yorgunluk nasıl yaşanır sen bilirsin. Bayram seyran bilmez, hep yolda geçer ömrün. Çay, sigara, yemek molası. Ne muhabbet ama değil mi? Çivi gibi çakılıp kalmak oturduğun yere, çek, çek bir garaja. Uyusun uyku seni. Ah ulan, ah ulan ah. Ne bilsin, ne anlasın halinden ufak araba şoförleri. Uzun yola hüküm giymişsin sen. Çorbaya tuz katabilecek kazanç da yok ama geri dönüşü de olmaz lan bu işin. Mahallenin lakırdısı olmayı kim ister? Hırslandıkça basarsın gaza, talihin yaver gider, yapmazsın kaza. Şöyle bir de kuruldun mu şoför mahalline, değme gitsin, diyecek yoktur keyfine. Sigara dumanı hayalinde, bin bir düşünce beyninde, yine korksun yollar senden. Karga sekmez, deve bağırtan da neymiş? Viraj filan da hava civa canım. Yeter ki yağmur, sis, kar tipi perdelemesin, perdelemesin uyku yerine gözlerini. Takviyeli bir çay, ardına da salladın mı bir gripini? Ferdinin sesine de kaptırdın mı kendini? Vız gelir, tırıs gider sıkıntılar. Bir de korna çal lan afillisinden. Sağ şeritten kay ufak ufak sola. Yani ortala yolu, sırt dönüp kurallara. Aldırma ardından çıkan cılız seslere. Tadını çıkar biraz işin, ne de olsa onlardan yükseklesin. Dikize takıl, dikiz aynasından bir bakış savur. Çatlasın ardındaki kutan paralar. Tabakhaneye yetişecek değiller ya. Hadi geçsinler bakalım güvenip kallavi arabalarına. Zıt, zıt. Ne o geçişler öyle, nanik çeker gibi bize. Hayatın naniğini yediğimiz yetmezmiş gibi. İstemem, kalsın. Olsa dükkan senin. Takasın yokluğuna takılıyız zaten. Tam takır dönüş yolunda. Kimden alalım hırsımızı sizden başka? Şunun şurasında yol ve yolcu değil miyiz? Kaç gündür yoldayız, ne gün döneriz, var mı bilen? Yol hikayesidir bu, yol ve yolcuya dair. Acının sosu, yani feleğin piyangosu. Dedim ya, uzun yol şoförüyüm hemşerim, kamyoncuyum senin anlayacağın. Bir yarime hasretim, bir de şafak uykusu.
2: Starifan, Starifan.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de. Sen neredesin?
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
1: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
4: Silahtaroğlu güvencesiyle tesisimizde yapılan tüm beton çeşitleri birinci sınıf ham maddeler kullanılarak üretimi yapılır.
5: Beton tesisimizde C16, C20, C25, C30, C35, C40 ve C50'ye kadar bütün beton çeşitleri bulunur.
4: Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali, işlerinde uzman, kalifiye elemanları, donanımlı laboratuvarı, kantar hizmeti, inşaatınızda geriye kalan fazla betonun geri alımı ve mıcır satışlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.
5: Sıcak yuvanızın büyük güvencesi Silahtaroğlu Hazır Beton Santrali. Adres Örene Mahallesi, Çaybaşı Mevkii.
4: İrtibat telefonlarımız 0530 825 77 57 0530 829 49 19.
5: Mail adresimiz beton@silahtaroğlu.com. İrtibat bürosu Emniyet Caddesi Ziraat Bankası önü Erciş.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: İlaç gibi radyo.

0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123 silahtaroğlu.com.tr.
2: Erciş'te düğün paketi devrimi. Erciş duysun, bu fırsat kaçmaz. Yeni evlenecek çiftlerimize La Perla Gelinlik'ten dev destek. Hayalinizdeki düğün hazırlıklarını bütçenizi yormadan tamamlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette topladık. Tam set düğün paketi. En yeni 2026 model tasarımlarımızla şıklığı yakalayın. İşte tek fiyata kiralayabileceğiniz o muhteşem liste. Gelinlik, son moda modeller, kınalık, damatlık, gelinlik tacı, duvak, çiçek, hepsi sadece 29.500 lira. Neden La Perla? Kaliteyi, zarafeti ve uygun fiyatı bir araya getiriyoruz. Düğün masraflarınızın içinde kaybolmayın, şıklığınızı bize emanet edin. Hemen mağazamıza gelin, en yeni modelleri ilk siz deneyin. La Perla Gelinlik, Erciş'in zarafet durağı. Tam set düğün paketi adres, Özdemirhanoğlu Caddesi PTT arkası, Mutlu Yaşam Apartmanı A blok, numara 15F, telefon 0532 519 92 98, Erciş.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM. Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

0: tutkum özel güvenlik kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum güvenlik kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzili Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
5: Araz Beton Erciş'te. TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres: Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2: Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm Yanı Eroğlu Fırını Yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
6: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
7: Star FM. Star FM.

Bazen hayaller kuruyorum kendi kendime. Çocukluğumu özlüyorum. Bir dünya kuruyorum güzelliklerle dolu. Sonra gözlerimi açıyorum. Hayat ateş, insanlar kalleş. Ben kimseyi ezmedim.

0: Damak tadını sevenlere müjde. Etsa Lokanta Erciş'te hizmetinize açıldı. 700 metrekare üzerine kurulu alanımızla nezih, ferah, hijyenik bir ortamda çocuk oyun parkı. Özel gün ve toplantılarınız için toplu yemek siparişlerinizi özenle hazırlıyoruz. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar tüm lahmacun çeşitlerimiz, kebap, pirzola, saç tava, döner, tüm kırmızı et ızgara çeşitlerimiz, tüm tavuk ızgara çeşitleri, kendi yapımımız özel Osmanlı sucuğumuz, antrikot, kuşbaşı ve çorba çeşitlerimizle deneyimli ustalarımızın hünerli elleriyle hazırlanan yemek çeşitlerimize doyamayacaksınız. Ayrıca kilo işi ızgara çeşitlerimizden kebap, kanat, kuşbaşı ve diğer ızgara çeşitlerini salata ve meze çeşitleriyle birlikte özenle hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz. Yemek sonrası tatlı çeşitlerimiz. Yine lahmacun içini sizlere özel özenle hazırlıyoruz. Etsa Lokanta. Adres Vanyolu Caddesi Etsa AVM Üstü. Sipariş numaramız 0542 136 60 93 Erciş.
1: Araz Beton Erciş'te TSE standartlarındaki laboratuvarlarımızda son sistem cihaz ve aletlerle test edilen beton çeşitlerimizle siz bölge halkımıza hizmet vermekteyiz. 4 çeşit kırma taş agregayla C20 beton sınıfından C50 beton sınıfına kadar santralimizde üretilen kaliteli betonlarımızı son teknoloji pompa ve mikserle inşaatınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Ayrıca inşaatınızdan arta kalan betonu geri alarak hesabınızdan düşüyoruz. Adres Erciş Adil Cevaz Yolu 20. kilometre Erciş. Adres 2 Beton Satış Bürosu Kentsel Dönüşüm

0: Tüm yanı, Eroğlu fırını yanı. İrtibat telefonumuz 0532 605 52 65.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
2: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız şok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
6: Star FM. Star FM.

0: Starifan.
1: Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık. Bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi. Bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi? Yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne ben sana günaydın. Farkında mısın? Ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmalarım. Adeta kar yağıyor geceleri solumsuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara. Onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

Dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza. Demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış akları. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın ilk yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın bir mecal kalırcasına güldüğünü? Şimdi ise bak yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok. Senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok. Bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın demeliyim. Günaydın. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım.

0: Yolcu taşımacılığı sektöründe profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslararası norm ve standartlara uygun yolcusu ve çalışanlarına mal olmuş, yenilikçi ve temel değerlere saygılı bir anlayışla hizmet veren Öz Erciş Seyahat Otobüs İşletmesi her gün saat 10.30'da Bitlis, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adana, Mersin, Anamur, Manavgat, Antalya, saat 10.30'da Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Ankara, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 10.30'da Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya, Aksaray, Dinar, Denizli, Aydın, Nazilli, Söke, Didim, Bodrum, saat 11'de Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Akşehir, Afyon, Uşak, Turgutlu, Salihli, İzmir, saat 11, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa, saat 12, Ağrı, Erzurum, Refahiye, Suşehri, Erbaa, Niksar, Amasya, Merzifon, Tosya, Bolu, İzmit, Adapazarı, İstanbul, saat 13.30'da Tatvan, Muş, Sohan, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, saat 14.30, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, saat 16, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bolu, İzmit, Sakarya, İstanbul, saat 17'de Adi Cavaz, Ahlat, Tatvan, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin yolunda. Özlemleri sevgiye dönüştüren kuruluş Öz Erciş Seyahat.
1: Merkez irtibat telefonlarımız 0432 351 6886, 351 9799, 0533 204 1522. Otogar 0432 351 2265, 351 2265, 0533 204 1525. Otogar Şube 0432 351 1565, 354 2975, 354 2769 Erciş.
2: Pastalo, Erciş'e yakışanın en iyisi. Pastanemizde ve fırınımızda tüm mamullerimizin imalatını bu işin mutfağından yetişen ustalarımızla biz yapıyoruz. Tüm ekmek çeşitleri, doğum günü, düğün, nişan ve özel günleriniz için yaş pasta çeşitleri, tereyağlı ve diğer birçok tatlı çeşitleri, tüm kuru pasta çeşitleri, sınırsız soğuk ve sıcak içecek çeşitlerimizle, kafemizde, nezih bir ortamda işinin ehli personellerimizle sizlere hizmet sunmak bizim işimiz. Bizi tercih eden herkese teşekkür ediyoruz. Pastalo, Banyolu Caddesi, Tenzile Anaokulu karşısı. Telefon 0541 306 44 39.
3: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
4: Star FM. Star FM.

0: Erciş'te kaliteyi ilke edinip kaliteyi en uygun fiyata siz değerli halkımıza sunan Malof Vişne.
1: Erciş'te açılışının birinci yılında sizlerden duyduğu memnuniyeti gururla taşıyıp ikinci yılımızda sizlere en iyisini sunmak için hizmetlerimize devam ediyoruz.
0: Malof Vişne'de binlerce ürünü Erciş'te hiçbir yerde bulamayacağınız çok fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz. Malof Vişne, kalite, uygun fiyat bu adreste.
1: Adres Kışla Caddesi Delibaş Petrol Karşısı.
0: Malof Vişne.
1: Herkes Vişne'de, sen neredesin?
0: Erciş ve çevresine müjde. Mobilyada kalite ve şıklık artık çok daha yakınınızda.
1: Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş'te hizmet vermeye başladı. Ev ve ofisiniz için aradığınız her şey şimdi tek bir çatı altında.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, ofis mobilyaları, yatak odası, giyinme odası, vestiyer, kiler, TV üniteleri ve berjerler.
1: Modern tasarımlar, kaliteli işçilik ve fabrikadan direkt satış avantajı. Erciş ve bölge halkı için büyük kolaylık, büyük fırsat.
0: Hayalinizdeki mobilya için doğru adres, organize sanayi sitesi, Silahtaroğlu Mobilya Fabrikası Erciş.
1: Ziyaret edin, kaliteyi yerinde görün. Silahtaroğlu Mobilya, evinize değer katar. İletişim 0544 383 5123. Silahtaroğlu.com.tr.
2: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş'te hizmetinizde.
3: Geleceğine sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
2: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
3: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
2: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
3: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
2: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
3: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
2: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
4: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
5: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Biz ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351-8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
2: Star. Doğru karar.

bu kara yaz gider kurban. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin. Sensiz olmak da kara yaz gider kurban. Bilsem kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışım. İçimden atamamışım. Küçelerde yolunu gözlemişim. Eritmişim, ışmar etmişim. Sen gülüp geçmişsen kurban. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişim. Ne zaman ellerim büyümüşüm.

Ne zaman gözlerim büyümüş, bir gözlerim görmüşem ki ceylan gibi vurulmuşum. Sen gülüp geçmişsen burada. Sen

0: Starifan, Starifan.
1: Eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

0: Tutkum Özel Güvenlik Kursu, deneyimli eğitmen kadrosu ve başarı odaklı hizmet anlayışlı Erciş de hizmetinizde.
1: Geleceğini sağlam bir meslekle güvence altına almak ister misin?
0: Tutkum Güvenlik Kursu ile sen de profesyonel bir özel güvenlik görevlisi olma yolunda ilk adımını at.
1: Silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri,
0: silah farkı eğitimleri, yenileme eğitimleri,
1: güncel mevzuata uygun, uygulamalı ve sınav odaklı eğitim sistemi.
0: Alanında uzman eğitmenler, yüksek başarı oranı ve güven veren kurumsal yapısıyla Tutkum Özel Güvenlik Kursu, Erciş'te güvenlik kariyerin en güvenilir adresi.
1: Vanyolu Caddesi, Yapı Kredi Bankası Üstü, Zorer Apartmanı Kat 4, Erciş.
0: Tutkum güvenlik ile geleceğin emin ellerde.
2: Firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
3: İlaç gibi radyo.

0: firma, ürün ve markanızın tanıtımı gerçek hedef kitlenize Star FM etkili reklam yoluyla en etkin şekilde ulaşıyor. Tanıtımlarınızı tüm Erciş'te sizi en iyi şekilde temsil etmeyi görev edinen Star FM'le yapın, karlı çıkın. Telefon 351 8091. Erciş'in güçlü sesi 95.5 Star FM.
1: Star FM. Star FM.

çatacak yer arıyorum. Zehir zıkkım katır katır çatacak yer arıyorum. Aslında bu özümde yok. Ne yapalım kardeş, çözüm de yok. Adana yansa, Ankara yansa, Antep yansa gözümde yok. Çatacak yer arıyorum kardeş.

0: Alem Radyo Star dinliyor.
1: Bire yıkılası gurbet elleri, tatlımdan acımdan eyledin gurbet. Kırık sazla açtığım çamlı belleri, anamdan bacımdan ayırdın gurbet. Sılamdan yuvamdan ayırdın gurbet. Yıkılası gurbet.